Toto Chilimex. In your white infant. In quick. Senka Kiawa. In quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Tochinimex. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamiki. Nitlapopoya. In Yowal Nepant. In Timis. Nichok. Nik Notlamati. Nigmati. Nehuan Toshi. Nehuan Metzli. Nehuan Yowal Nepantli.